0: benim oyundadım.
1: En sevdiğim film Sevmek Zavallı.
2: Efendim?
1: Metin Aksel'in en sevdiğim film Sevmek Zavallı. Suret aşkı anlatıyor.
2: Halil,

0: olur arkadaşlar. Herkese eline sağlık.
1: Trafikteki yaya can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: arkadaşlar. Herkese eline sağlık.
1: Trafikteki yaya can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Sen

Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim.

0: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
5: Sivas'ın en çok dinlenen

0: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
1: Thank you. Thank you very much. We'd like to carry on now with a song from our new album in England, and it'll be out in America shortly. And it's a song featuring just Paul, and it's called Yesterday.

0: Sivas'ın en çok dinlenen radyosu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.

asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

0: müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
2: Kültür
1: Radyosu.
2: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğunuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.

0: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.

0: kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
2: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.

0: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: Radyosunu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.

0: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.

0: desiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
2: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: pek çok sigara içen gibi. Siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
2: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
3: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo

Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
2: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival

Deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

0: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
2: 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
2: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.

0: Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. CU Radyo, şehrin genç sesi.

0: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuh Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuh Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuh Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuh Radyo'da atacak.
2: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cuh Radyo, şehrin genç sesi.

0: müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na

Luna kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

0: birliktesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi.
1: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel gece

0: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
1: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
2: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
2: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

her şeyim farklı. Ama her şeyin farklı. Yalnız benim ol ömrüm boyunca. Çünkü her şeyin farklı.

0: müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç

0: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: kesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
2: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu. Hey! Simon!

0: müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cu Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cu Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cu Radyo'da özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cu Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cura özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cura Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cura özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cu Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cu Radyo'da.

müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.

0: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
1: 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: Bravo. Bravo.
1: Çok güzel geldi ya. Teşekkür ederim. Bu kadar güzel bir anı paylaştık burada hepimiz.

Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.

0: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.
1: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. CU Radyo, şehrin genç sesi.

0: müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cu Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cu Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cu Radyo'da atacak.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
2: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.

0: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.
1: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı

Kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimi

değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın, yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın, her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cu Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cu Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cu Radyo'da atacak.

müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.

0: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
1: Cuğ Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

hasta. Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.
1: Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.
0: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

Müzik dolu bir geceye hazır olun. Cumhuriyet Oda Orkestrası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası unutulmaz bir konser için aynı sahnede buluşuyor. Senfonik Türküler ve Rock Konseri 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bu eşsiz müzik deneyimine katılmak için siz de yerinizi alın. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan konser 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bu özel geceye tüm halkımız davetlidir.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta.

hafta Cu Radyo dağıtacak. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cu Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cu Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cu Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuh Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuh Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuh Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuh Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca

her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festivali

Yılları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

sırdaşım, sesime ses katan türkü yoldaşım. Küçücükten beri dost arkadaşım, iki gözümün nuru vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

kesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: Radyosunu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu
1: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
2: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cu Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cu Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cu Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
2: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. Doksan sekiz nokta altı Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6

0: 6. Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org. Koyun el sensiz.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. 98.6 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.